0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Prada, Gucci, da Prada, da Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, da Prada.

0: FM dinle, geç kalma, hep genç kal.
1: Limitsiz hit. Metro FM. Everybody get up.

0: Bu şarkı, Metro FM'in Türkiye'ye bir armağanı.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Found your jacket in the back of my car.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Karnava, 5 Ulusal Radyo, 30 Dijital Radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Özgür Özel'in kuracağı yeni parti için geri sayım sürüyor. Partinin kuruluş dilekçesi birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na verilecek. CHP'den ayrılacak vekiller mecliste kapalı grup toplantısına katıldı. CHP'li Murat Emir kapalı grup toplantısında oy birliğiyle önemli kararlar aldıklarını söyledi. Milletvekillerinin sayısı ve toplu istifası için bir tarih verilmedi. Partinin adı ve logosu üzerinde çalışmalar sürüyor. MHP lideri Bahçeli, CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Geçen vekil sayısı kadar hazine yardımı pay almalı dedi. Bahçeli'nin hazine yardımı mesajıyla ilgili soruya yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, benim gündemim farklı, CHP'nin içindeki tartışmalar beni ilgilendirmiyor, ülke sorunuyla ilgiliyim diye konuştu. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanacak yasal düzenleme önümüzdeki hafta meclis başkanlığına sunulacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışı tutulacak. Dışişleri, İsrail Bakanı'nın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Ahbap soruşturmasında aralarında Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Şahan Gökbakar ve Hazal Kaya'nın da olduğu 6 yeni isim ifadeye çağrıldı. Fethiye'deki orman yangını kontrol altına alındığı 200 hektarlık ormanlık alan yangından etkilendi. Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Sonel'in telefonu incelendi. Ankara'da 2 kişi gözaltına alındı. Tunceli eski valisi Sonel'in internette aleyhine yazanı yakalattırıp darp ettirdiği belirlendi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 20 kişi yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı. İhaleyi kazanan firmaların belediye çalışanlarıyla akraba oldukları iddia edildi. İstanbul Fatih'teki operasyonda 100 bin adet kaçak ilaç ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. Hava koşulları nedeniyle İstanbul, Şile'de 2 gün, Eyüp Sultan ve Arnavutköy'de bugün denize girişler yasaklandı. Türkiye ile Suriye arasında kültür merkezleri kurulmasını, işleyişini ve faaliyetlerini düzenleyen anlaşma imzalandı. İran, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 55 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. ABD ordusunun İran'da yeniden B-1 bombardıman uçaklarını kullanmaya başladığı öne sürüldü. ABD Başkanı Trump, büyük bir saldırı yapmayı değerlendiriyorum. Şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte ifadesini kullandı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 24 Eylül'de ABD'yi ziyaret edeceği öğrenildi. Yeni düzenlemeyle ilk kez ehliyet alanlar 2 yıl aday sürücü olacak, drift atanın belgesi iptal edilecek. Polonya'da kurulan topluluk buzdolaplarıyla insanların ihtiyaç fazlası gıdaları ücretsiz olarak paylaşması sağlanıyor. Endonezya ülkedeki tüm pil gezilerini yasakladı. Bu karar hayvan refahı ve etik turizm adına önemli bir adım olarak görülüyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Danimarka kulübü Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Italiano, siyah beyazlı takımın başındaki ilk resmi maçın ardından rövanş zor olacak dedi. Amirli kadın voleybol takımı Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Çin ev sahibi olduğu organizasyonun yarı finalinde ABD'yi 3-2 yenerek Türkiye ile eşleşti. Yarı final karşılaşması cumartesi günü oynanacak. Mısır'da düzenlenen Uluslararası Dalış Dünya Kupası'nda sporcumuz Fatma Uruk kadınlarda şampiyon oldu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj

0: finans haberlerini sunar.
1: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faizi değiştirmedi, %37'de sabit tuttu. Merkez Bankası, öncü veriler enflasyonda geçici yükselişe işaret ediyor. Enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girdi, vurgusu yaptı. ABD-İran gerilimiyle Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerine çıktı. En düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkarılmasıyla ilgili yasa teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: İstanbul'uyma. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Odayayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odaya Radyo'da yayında.

reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Özgür Özel'in kuracağı yeni parti için geri sayım sürüyor. Partinin kuruluş dilekçesi birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na verilecek. CHP'den ayrılacak vekiller mecliste kapalı grup toplantısına katıldı. CHP'li Murat Emir kapalı grup toplantısında oy birliğiyle önemli kararlar aldıklarını söyledi. Milletvekillerinin sayısı ve toplu istifası için bir tarih verilmedi. Partinin adı ve logosu üzerinde çalışmalar sürüyor. MHP lideri Bahçeli, CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Geçen vekil sayısı kadar hazine yardımı pay almalı dedi. Bahçeli'nin hazine yardımı mesajıyla ilgili soruya yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, benim gündemim farklı, CHP'nin içindeki tartışmalar beni ilgilendirmiyor, ülke sorunuyla ilgiliyim diye konuştu. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanacak yasal düzenleme önümüzdeki hafta meclis başkanlığına sunulacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışı tutulacak. Dışişleri, İsrail Bakanı'nın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Ahbap soruşturmasında aralarında Fatih Altaylı, Rujen Çakır, Şahan Gökbakar ve Hazal Kaya'nın da olduğu 6 yeni isim ifadeye çağrıldı. Fethiye'deki orman yangını kontrol altına alındı, 200 hektarlık ormanlık alan yangından etkilendi. Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Sonel'in telefonu incelendi. Ankara'da iki kişi gözaltına alındı. Tunceli eski valisi Sonel'in internette aleyhine yazanı yakalattırıp darp ettirdiği belirlendi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 20 kişi yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı. İhaleyi kazanan firmaların belediye çalışanlarıyla akraba oldukları iddia edildi. İstanbul Fatih'teki operasyonda 100 bin adet kaçak ilaç ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı. Hava koşulları nedeniyle İstanbul, Şile'de iki gün, Eyüp Sultan ve Arnavutköy'de bugün denize girişler yasaklandı. Türkiye ile Suriye arasında kültür merkezleri kurulmasını, işleyişini ve faaliyetlerini düzenleyen anlaşma imzalandı. İran, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 55 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. ABD ordusunun İran'da yeniden B-1 bombardıman uçaklarını kullanmaya başladığı öne sürüldü. ABD Başkanı Trump, büyük bir saldırı yapmayı değerlendiriyorum. Şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte ifadesini kullandı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 24 Eylül'de ABD'yi ziyaret edeceği öğrenildi. Yeni düzenlemeyle ilk kez ehliyet alanlar 2 yıl aday sürücü olacak, drift atanın belgesi iptal edilecek. Polonya'da kurulan topluluk buzdolaplarıyla insanların ihtiyaç fazlası gıdaları ücretsiz olarak paylaşması sağlanıyor. Endonezya ülkedeki tüm pil gezilerini yasakladı. Bu karar hayvan refahı ve etik turizm adına önemli bir adım olarak görülüyor.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
0: Metro FM. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faizi değiştirmedi, %37'de sabit tuttu. Merkez Bankası, öncü veriler enflasyonda geçici yükselişe işaret ediyor. Enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girdi, vurgusu yaptı. ABD-İran gerilimiyle Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerine çıktı. En düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkarılmasıyla ilgili yasa teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro.

Metro FM. Limitsiz hit müzik.

0: reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan

0: Enerjis.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Metro FM'de kazanma şansınız da devam ediyor. Bu hafta İstanbul'da gerçekleşecek olan 25-26 Temmuz Soundscape Festivali için 10 çift bilet kazandıracağım. Bu biletleri kazanmak için yapmanız gereken çok basit. Bir hafta boyunca Cuma gününe kadar vereceğim kelime şifrelerini birleştirip anlamlı cümle kuracaksınız. Cuma 18'den sonra da Metro FM Instagram hesabına göndereceksiniz haftanın şifresini. Şifreyi hafta içi her gün sabah 8-9 saatler arasında ve akşamüstü 17-18 arasında tekrardan paylaşıyor olacağız. Bugünün şifresi Metro FM.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Alarmını ertelemeden uyandıysan bu şarkıyı hak ettin. Günaydın.

0: Selin Kutucular.
1: Benim hayatımın aslında dönüm noktası dedemi kaybettiğim sene 2003 yılıydı. Dedem eski bir bürokrat ve Büyükada'lı bir aile. 1913 yılında gelmişler Selanik'ten Büyükada'ya. Ve orada kendince gerçekten ailesini mutlu edebileceği, 4 çocuğu olmuş dedemle anneannemin. Onlarla işte her türlü zorluğa, sosyolojik, politik, ekonomik her türlü zorluğa bir şekilde direnerek çok mutlu çocukluklar geçirmişler. Ve dayımın bir lafı vardır. O bahçede hepimiz çok mutluyduk ve hep çocuktuk diye. Hala da çocuğuz.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Özgür Özel'in kuracağı yeni parti için geri sayım sürüyor. Partinin kuruluş dilekçesi birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na verilecek. CHP'den ayrılacak vekiller mecliste kapalı grup toplantısına katıldı. CHP'li Murat Emir kapalı grup toplantısında oy birliğiyle önemli kararlar aldıklarını söyledi. Milletvekillerinin sayısı ve toplu istifası için bir tarih verilmedi. Partinin adı ve logosu üzerinde çalışmalar sürüyor. MHP lideri Bahçeli, CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Geçen vekil sayısı kadar hazine yardımı pay almalı dedi. Bahçeli'nin hazine yardımı mesajıyla ilgili soruya yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, benim gündemim farklı, CHP'nin içindeki tartışmalar beni ilgilendirmiyor, ülke sorunuyla ilgiliyim diye konuştu. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanacak yasal düzenleme önümüzdeki hafta meclis başkanlığına sunulacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışı tutulacak. Dışişleri, İsrail Bakanı'nın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Ahbap soruşturmasında aralarında Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Şahan Gökbakar ve Hazal Kaya'nın da olduğu 6 yeni isim ifadeye çağrıldı. Fethiye'deki orman yangını kontrol altına alındı, 200 hektarlık ormanlık alan yangından etkilendi. Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Sonel'in telefonu incelendi. Ankara'da iki kişi gözaltına alındı. Tunceli eski valisi Sonel'in internette aleyhine yazanı yakalattırıp darp ettirdiği belirlendi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 20 kişi yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı. İhaleyi kazanan firmaların belediye çalışanlarıyla akraba oldukları iddia edildi. İstanbul Fatih'teki operasyonda 100 bin adet kaçak ilaç ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı. Hava koşulları nedeniyle İstanbul, Şile'de iki gün, Eyüp Sultan ve Arnavutköy'de bugün denize girişler yasaklandı. Türkiye ile Suriye arasında kültür merkezleri kurulmasını, işleyişini ve faaliyetlerini düzenleyen anlaşma imzalandı. İran, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 55 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. ABD ordusunun İran'da yeniden B-1 bombardıman uçaklarını kullanmaya başladığı öne sürüldü. ABD Başkanı Trump, büyük bir saldırı yapmayı değerlendiriyorum. Şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte ifadesini kullandı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 24 Eylül'de ABD'yi ziyaret edeceği öğrenildi. Yeni düzenlemeyle ilk kez ehliyet alanlar 2 yıl aday sürücü olacak, drift atanın belgesi iptal edilecek. Polonya'da kurulan topluluk buzdolaplarıyla insanların ihtiyaç fazlası gıdaları ücretsiz olarak paylaşması sağlanıyor. Endonezya ülkedeki tüm fil gezilerini yasakladı. Bu karar hayvan refahı ve etik turizm adına önemli bir adım olarak görülüyor.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Danimarka kulübü Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Italiano, siyah beyazlı takımın başındaki ilk resmi maçın ardından rövanş zor olacak dedi. Amirli kadın voleybol takımı Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Çin ev sahibi olduğu organizasyonun yarı finalinde ABD'yi 3-2 yenerek Türkiye ile eşleşti. Yarı final karşılaşması cumartesi günü oynanacak. Mısır'da düzenlenen uluslararası dalış Dünya Kupası'nda sporcumuz Fatma Uruk kadınlarda şampiyon oldu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: Metro FM.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran oto ekspertiz.
5: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faizi değiştirmedi, %37'de sabit tuttu. Merkez Bankası, öncü veriler enflasyonda geçici yükselişe işaret ediyor. Enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girdi, vurgusu yaptı. ABD-İran gerilimiyle Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerine çıktı. En düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkarılmasıyla ilgili yasa teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
6: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: Hayatının en güzel tadı bugün de Metro FM.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

Sanatçıları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Danimarka kulübü Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Italiano, siyah beyazlı takımın başındaki ilk resmi maçın ardından rövanş zor olacak dedi. Amirli kadın voleybol takımı Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Çin ev sahibi olduğu organizasyonun yarı finalinde ABD'yi 3-2 yenerek Türkiye ile eşleşti. Yarı final karşılaşması cumartesi günü oynanacak. Mısır'da düzenlenen Uluslararası Dalış Dünya Kupası'nda sporcumuz Fatma Uruk kadınlarda şampiyon oldu.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Metro FM hesabı

0: Aktiz Finans haberlerini sunar.
1: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faizi değiştirmedi, %37'de sabit tuttu. Merkez Bankası, öncü veriler enflasyonda geçici yükselişe işaret ediyor. Enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girdi, vurgusu yaptı. ABD-İran gerilimiyle Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerine çıktı. En düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkarılmasıyla ilgili yasa teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Limitsiz Metro.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
7: Rock that Gucci, the Prada, that Dolce, Cabana. I feel like designer, and nothing else matter. I rock that Gucci, the Prada.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz. Metro FM. Bir reklam.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz Hit Müzik.

0: Reklamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Limits is hit müzik. Metro
2: FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: Chip out of man, Latino gang, Tiger.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz. Get music.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Danimarka kulübü Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Italiano, siyah beyazlı takımın başındaki ilk resmi maçın ardından rövanş zor olacak dedi. Amirli kadın voleybol takımı Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Çin ev sahibi olduğu organizasyonun yarı finalinde ABD'yi 3-2 yenerek Türkiye ile eşleşti. Yarı final karşılaşması cumartesi günü oynanacak. Mısır'da düzenlenen Uluslararası Dalış Dünya Kupası'nda sporcumuz Fatma Uruk kadınlarda şampiyon oldu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
6: Limitsiz hit müzik.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
10: Metro FM'de.

0: Trust me.
1: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM.tr.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Reklamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Metro FM'de favori saat Karnaval.
1: Metro FM. Limitsiz. Hit müzik.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faizi değiştirmedi, %37'de sabit tuttu. Merkez Bankası, öncü veriler enflasyonda geçici yükselişe işaret ediyor. Enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girdi, vurgusu yaptı. ABD-İran gerilimiyle Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerine çıktı. En düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkarılmasıyla ilgili yasa teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
7: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro.
8: Non-stop, non-stop Metro.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Limitsiz. Petrol.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: she for the streets.
1: Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro.

0: Klasik melodileri ve etkileyici canlı performansıyla unutulmaz bir konser deneyimi sizi bekliyor. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Bu saatler yine sizinle,
2: bizimle güzel.
1: Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
3: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir always with you forever metro. Metro FM. Non-stop metro.
2: Shazam Stars. Shazam Stars başlıyor.
3: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'dan herkese merhaba. Temmuz ayının bu ışıl ışıl enerjisi yüksek günlerinde yepyeni bir saat ve tüm dünyayı ritmiyle büyülen en taze hitlerin izini süreceğiz bu saatte. Ben Emirhan, önümüzdeki dakikalarda yine telefonlarımızı elimizden düşürtmeyen, küresel listeleri kitleyen o top taze melodileri ve işin arkasındaki en gerçekçi müzik endüstrisinin kulislerini konuşacağız. Açılışı son dönemlerde özellikle elektronik müzik sahnelerinin vokalleri ve büyüleyici prodüksiyon dokunuşlarıyla sıkça kendinden söz ettiren isimle başlıyoruz. Kimden bahsediyorum? Emmanuel Angel ve dinleyini anında o tatlı yaz akşamı moduna sokan listelerin taptaze şarkısı olan Bad Times'a başlıyoruz. Şarkı aldığı yüksek dinleyici reaksiyonun ardından Apple Music Dance X Large gibi küresel ölçülerde prestijli çalma listelerinde yer aldı. Onunla birlikte Shazam Stars'a da bu hafta giriş yapmış durumda. Lafı çok uzatmıyorum, programı başlatıyorum. Bad Times şarkısıyla Shazam Stars başlıyor.

Anlamsız devam ediyor. Şimdi rotamızı dijital dünyanın ve sosyal medyanın en çok konuşulan kelimenin tam anlamıyla ortalığı kasıp kavuran taptaze viral şarkısıyla devam ediyoruz. Ve bu isim Fat Papi. Şarkısı ise Freak Out. Haziran 2026'daki dijital çıkışının ardından Temmuz 2026'nın ortasında resmi müzik klibine kavuşmuş durumda. Klibin yayınlanmasıyla birlikte şarkı tekrardan ivme kazanmış gibi gözüküyor. Vakit kaybetmiyoruz, şarkıya geçiyoruz. Fat Papi, Freak Out şarkısıyla Shazam Stars'da.

Şazam saz devamlı, şimdi tüm gezegenin tek bir yürek haline oldu. O devasa stadyum atmosferine döndürüyoruz. Yılın en büyük küresel marşını çeviren bir sanatçı var ve aslında bu sanatçıyı yıllardır tüm turnuvalarda yeni şarkıyla karşılamıştık. Kimden bahsediyorum? Shakira. Şarkı uzun zamandır listede kalmaya da devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonunda Dünya Kupası'nda bir final gerçekleşmişti. İspanya ve Arjantin. Ve bu maçın devre arasında devasa bir sahne kuruldu ve muhteşem bir performansla şovlarını yaptılar. Shakira 2026 Dünya Kupası'nda şarkısını tamamladı. Bakalım 2030 yılında da Dünya Kupası şarkısını yapmış olacak mı? Lafı çok uzatmıyorum, şarkıya geçiyorum. Shakira ve Burna Boy, Day Day şarkısıyla...

0: Shazam Stars. Shazam Stars.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz. Limitsiz.

0: Reklamlar.
1: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oluşturduğu atmosferle her yaştan spor severe unutulmaz maç deneyimleri sunan Anadolu Efes'in yeni sezon kombinelerine bubilet.com.tr adresinden ulaşabilirsin. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeliğin varsa kombine alımlarında %10 indirimden de yararlanabilirsin. Medya sponsoru Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
4: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

sırada pop tarihin en dokunulmaz, en akılda kalıcı ve klasikleşmiş melodilerini günümüzdeki modern elektronik altyapılarıyla birleştiren bir isim var. Kim o isim? French Candy. Ve dinleyeni daha ilk sahnede ritme dahil eden o taptaze şarkısı It's My Party. Müzik eleştirmenleri şarkının ikonik vokal melodisini koruyarak altına yerleştirdiği enerjik kickler, tıkır tıkır işleyen davullar ve parlak snare'lar yürüyüşü çok etkilediğini söylüyorlar. Hem nostalji sevenleri yakalayan hem de genç kulüp kitlesini dans ettiren o şarkı. French Candy, It's My Party ile Shazam Stars'da. With the net,

Elektronik müziğin o ham, karanlık ve sürükleyici yapısını Minimal House'la birleştiren isimle devam ediyoruz. Uzun zamandır da Shazam listesinde kalmaya devam ediyor. Kimden bahsediyorum? M4S ve şarkısı Fallen Angel. Fallen Angel, major plak şirketlerinin geleneksel pazarlama yöntemleri yerine dijital platformlarda topluluk odaklı çalma listelerinde organik bir şekilde büyüdü ve büyümeye devam ediyor. Şarkı 125 BPM'lik o akıcı davul kalıplarıyla birlikte odanın sap basları harmanlamış ki parçayı dinlerken yormadan anında kendisine hipnotize ediyor diyebilirim. Yine lafı çok uzatmıyorum ve şarkıya geçiyorum. M4S, Fallen Angel şarkısıyla Metro FM'de.

0: Shazam Stars. Shazam Stars.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: That's left, right, left, right, left, right, go.
1: Reklamlar.
2: TSM Love Summer kapsamında elektronik müzik tarihine damga vuran The Prodigy 7 Ağustos'ta Zorlu TSM Turkcell sahnesinde. Sınır tanımayan enerjisi, ikonik sahne performansı ve yıllardır eskimeyen şarkılarıyla The Prodigy yeniden İstanbul'da. Bu eşsiz deneyimi kaçırmayın. Medya sponsoru Karnaval.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
3: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

0: can't move on.
1: And I can't move on, baby doll. Wait, no calls, flipping through stations. I'm outclassed.
2: Apple Music ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'ın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir saat boyunca haftanın en çok Shazamlanan şarkılarını keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi sırada bir ortak şarkı var. Kimlerden bahsediyorum? Samsara ve Metaboy. Şarkıları ise Tiki Taka. Tiki Taka 30 Ocak 2026 tarihinde Sen Müzik etiketiyle yayınlandığı günden bu yana ivmesini hiç kaybetmedi ve yılın ortasına gelmişken hala devam ediyor. Uzun sürede Shazam listesinde kalmaya devam edecek gibi. Samsara ve Metaboy şarkı.

listesi olan Shazam Stars'ın artık sonuna geldik. Benim İrhan, bir saat boyunca haftanın en çok şazamlanan şarkılarını birlikte keşfettik. Programın kapanışını The Second Voice'la yapıyorum. Şarkıları Let Me Be. Benim İrhan, yeni haftada yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faizi değiştirmedi, %37'de sabit tuttu. Merkez Bankası, öncü veriler enflasyonda geçici yükselişe işaret ediyor. Enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girdi, vurgusu yaptı. ABD-İran gerilimiyle Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerine çıktı. En düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkarılmasıyla ilgili yasa teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
6: Limitsiz.
7: Metro FM. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
10: Rock that Gucci, the Prada, that Dolce, Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: Paşam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Garanti BBVA Genç Konserleri kapsamında elektronik müziğin en yaratıcı isimlerinden Caribou, 24 Kasım'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Hipnotik melodileri ve etkileyici canlı performansıyla unutulmaz bir konser deneyimi sizi bekliyor. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Yeah. Nah.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Selin Kutucular.
1: Benim hayatımın aslında dönüm noktası dedemi kaybettiğim sene 2003 yılıydı. Dedem eski bir bürokrat ve Büyükadalı bir aile. 1913 yılında gelmişler Selanik'ten Büyükada'ya. Ve orada kendince gerçekten ailesini mutlu edebileceği, 4 çocuğu olmuş dedemle anneannemin. Onlarla işte her türlü zorluğa, sosyolojik, politik, ekonomik her türlü zorluğa bir şekilde direnerek çok mutlu çocukluklar geçirmişler. Ve dayımın bir lafı vardır. O bahçede hepimiz çok mutluyduk ve hep çocuktuk diye. Hala da çocuğuz.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
0: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz.

0: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oluşturduğu atmosferle her yaştan spor severe unutulmaz maç deneyimleri sunan Anadolu Efes'in yeni sezon kombinelerine bubilet.com.tr adresinden ulaşabilirsin. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeliğin varsa kombine alımlarında %10 indirimden de yararlanabilirsin. Medya sponsoru Metro FM.
1: Limitsiz Metro FM.

0: So don't call me up.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faizi değiştirmedi, %37'de sabit tuttu. Merkez Bankası, öncü veriler enflasyonda geçici yükselişe işaret ediyor. Enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girdi, vurgusu yaptı. ABD-İran gerilimiyle Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerine çıktı. En düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkarılmasıyla ilgili yasa teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, always matches. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro. Metro, FM, non-stop metro.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
8: hafta içi her gün 17-19 arası
9: eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
8: Around the World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
9: dünyanın her yerinde.
8: Let's go, go, go, go.
9: Hadi bakalım.

Cuma akşamı hafta içinin son eve dönüş yolculuğu başladı. Bagajlar hafif, playlistler dolu. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'de. Ben Arkın. Kulağı bizde olan herkese iyi akşamlar. Sesimi duyan herkese merhaba. Ücretsiz Karnaval App'te Türkiye'nin en büyük ses platformunun dijital ses kalitesi. FM'de ise radyonun nostaljisi. 17'den 19'a. Hangi kapıdan girerseniz girin, parti aynı parti. Sizin için seçtiğim özel listeyle dünyayı dolaşıyoruz. Açılışı yazın enerji deposu yaptı DJ Goja imzalı Michiko ilk durağımızdı. Bu tempoda Cuma'ya itiraz eden çıkmaz herhalde. Bugünün takvim notu 50 yıl önceden geliyor. 24 Temmuz 1976'da Elton John, Kiki D düetiyle kariyerinin ilk İngiltere bir numarasını gördü. 9 yıllık dünya yıldızı ilk zirvesine ancak bir düetle çıkabilmişti. 45 yıl sonra tarih kendini nazikçe tekrarlıyor. Avustralyalı Pnow ve 4 ayrı Elton John şarkısını tek kayıtta harmanlayan Dua Lipa'nın mikrofona destek verdiği ve Elton John'ın yeniden İngiltere'nin bir numarasına geldiği bu parça 6 farklı 10 yılda ilk 10 gören bir sanatçı olarak düetle açılan kariyer düetle taçlanmaya devam ediyor. Adı Soğuk Hikayesi akşamın en sıcağı. Elton John ve Dua Lipa, Cold Heart Metro FM'de.

0: Bence Müzik Radyosu.
1: Metro FM.
2: Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
3: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: yılın kaydına aday olduk. Bazı kariyerler taslak halinde başlar ve hiç kimseden eksikleri olmadığını zamanla gösterirler. Nothing on you, around the world de Metro FM'deydi. Kalbini müzik çalara benzeten adam aynı mahalleden geliyor. Travis McCoy'un grubuna bu kez Hook, Maroon 5 vokali Adam Levine'den geliyor. Kalbim bir stereo, sadece senin için çalıyor. Parça İngiltere'nin 3 numarasına kadar yükselmişti. Limitsiz Hit Müzik ise an itibariyle Metro FM'de. Jim Class Heroes ve Adam Levine, Stereo Hearts. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you. Sing along to my stereo.
1: Jim Class Heroes, baby.

0: evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
4: Around the world.
2: Devam ediyoruz.

Kalsın ki metro istasyonunda bir çocuk mini disk çalarla, MD çalarla etrafındaki herkesi kumanda gibi durdurup ileri sarıyor. İşte o klip. Finlandiyalı Bonfunk MC'si 2000 yılının Avrupa'da en çok satan single'ın sahibi yaptı. 8 ülkede bir numaraya kadar çıktılar. Kumanda hala bizde sayılır.

Sizin için seçtiğim özel ise saat 19'a dek yayında. Biz hafta sonuna resmi girişimizi yapmak üzereyiz. Devamındaki hikayenin bütçesi sadece $200. İngiltere'de telefon tamirciliği yapan Madison, YouTube'a eklediği beat designer'ın $200 satın aldığı bir şarkı haline geldi. Amerika'nın bir numarasına çıkması ise Kanye West'in sample'layıp genç adamı ekibine katmasıyla gerçekleşti. Geleceğe yapılmış en karlı $200 yatırım herhalde. Metro FM'de designer ve

Bu akşamın yapay zeka kıvrının orijinali rock tarihinin en tartışmalı vites değişimlerinden birine sahip. Kiss 1979'da diskoya el attı. Hardcore hayranlar hemen öfkeden köpürdüler. Gene Simmons bugün bile şarkıdan nefret ettiğini söylese de zamana kayıt gerçekten çok büyük yapım. Paul Stanley ise gelmiş geçmiş en büyük Kiss şarkısı diye savunmaya devam ediyor. Bence de öyle bu arada. Hollanda'nın bir numarası olan bu parçaya akşam akşam bir de algoritma yorumuyla yeni bir açıdan yaklaştık. Tür karıştırmanın bir cezası yok, hatta ödülü var. I Was Made For Loving You Around The World'de Metro FM'deydi. Dünyanın en çok dinlenen single'ları sizin için seçtiğim özel listeyle Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Tür karıştırmanın resmi şampiyonasında da aslında bence Jay-Z ve Linkin Park'ın bir araya geldiği kataloglarda görebileceğimiz bir çarpışma var. Collision Course albüm listesinin zirvesini gören 10 yılın ilk EP'si oldu ve parça Grammy kazandı. Ödül gecesine sahneye Paul McCartney bile çıkıp mashup'a Yesterday'i ekledi. Gerçekten inanılmaz bir performanstı. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik, Jay-Z ve Linkin Park'la Numb Encore.

0: Metro FM'de kazanma şansınız da devam ediyor. Bu hafta İstanbul'da gerçekleşecek olan 25-26 Temmuz Soundscape Festivali için 10 çift bilet kazandıracağım. Bu biletleri kazanmak için yapmanız gereken çok basit: bir hafta boyunca Cuma gününe kadar vereceğim kelime şifrelerini birleştirip anlamlı cümle kuracaksınız. Cuma 18'den sonra da Metro FM Instagram hesabına göndereceksiniz haftanın şifresini. Şifreyi hafta içi her gün sabah 8-9 saatler arasında ve akşamüstü 17-18 arasında tekrardan paylaşıyor olacağız. Bugünün şifresi: Metro FM.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

şarkısını milyonlarca kişi söyledi ama söyleyenin adı kapakta yoktu. O da Justin Timberlake. Bölümü kendisi yazdı, kendisi söyledi. Plak şirketi kendi albümüyle çakışmasın diye adının resmen görünmezliğine karar verdi. Parça İngiltere'de 6 hafta zirvede kaldı ve 2003'ün en çok satan single haline geldi. Sevgi neredeyse, kredi de oralarda bir yerlerde. Where's the Love? Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından biriydi. Around the World'de dünya dolaşmaya devam ediyoruz. Saat 19'a dek sizin için seçtiğim özel lise yayında. Bu frekansların hafızasında özel yeri olan kayıtlardan biri. Soul Solid Crew'dan Romeo Dunn. Solo döneminin en yumuşak yüzlü, aslına bakarsanız en sert geçmişli, kulağınızın yıllar öncesinden hatırlıyorsa kesinlikle yanılmadığı bir parça. Metro FM'de.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Danimarka kulübü Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Italiano, siyah beyazlı takımın başındaki ilk resmi maçın ardından rövanş zor olacak dedi. Amirli kadın voleybol takımı Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Çin ev sahibi olduğu organizasyonun yarı finalinde ABD'yi 3-2 yenerek Türkiye ile eşleşti. Yarı final karşılaşması cumartesi günü oynanacak. Mısır'da düzenlenen Uluslararası Dalış Dünya Kupası'nda sporcumuz Fatma Uruk kadınlarda şampiyon oldu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
6: Ümitsiz git müzik.
7: Şansa kalmaz işiniz. Umran oto ekspertiz.
8: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faizi değiştirmedi, %37'de sabit tuttu. Merkez Bankası, öncü veriler enflasyonda geçici yükselişe işaret ediyor. Enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girdi, vurgusu yaptı. ABD-İran gerilimiyle Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerine çıktı. En düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkarılmasıyla ilgili yasa teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
9: Metro FM.
10: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
11: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
10: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
11: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
9: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
10: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
12: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
13: Around the World
10: devam ediyoruz.

Kansas City'den. Katrina Lescanich'in İngiliz grubuyla söylediği bu güneş patlaması 40 yıldır emekli olamadı. Reklamlar ve filmler sayesinde yılda yaklaşık 1 milyon dolar telif getirmeye devam eder. Katalog hakları daha geçen yıllarda 10 milyon sterline satıldı. Grup bile 1997'de Eurovision kazanmıştı. Güneşe yürümek meslek olursa maaş böyle oluyor herhalde. Walking on Sunshine, Around the World'de Metro FM'deydi. Şimdi ise darbuka duyunca yerinde duramayanlar için baba tarafı Lübnanlı Shakira'dan, Beyrut'tan Bahreyn'e gezdirdiği parçasında Arapça dizeler ve darbuka da var. Kayıt ona ilk Latin Grammy'sini getirdi. Yıllar sonra Super Bowl sahnesinde bile dile geldi. Bize komşu ritim dünyaya yenilikti. Metro FM'de Limitless Hit Müzik, Shakira ve ilk parçası Ojos Así.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

Dansız ikili Justice, Michael Jackson'a saygılarını bir çocuk korosuyla sundu. Sözlerde Pio'dan geldi. Klip MTV Avrupa'da yılın videosu seçildi ve Grammy'ye aday gösterildi. Saygının en zarif hallerinden biri sanırım bu. Ustayı çocuk sesiyle anma. D.A.N.C.E. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenilen single'ları arasındaydı. Around the World'e dünyayı dolaşmaya devam ediyoruz. Hızın zirve yaptığı bir dosyada yavaşlığın dersini Kylie veriyor. Minimal elektronik üzerine kurulu parça İngiltere'de bir numaraya kadar yükseldi. Hatta Kylie Minogue'a 7. bir numarasını getirdi ve Grammy'ye de aday oldu. Az, çoğu zaman her yerde iyidir diyemeyiz ama bazen o kadar iyidir.

0: yaşamlar. Metro FM. Limitsiz. Git müzik
1: git. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

özür dilemek izin istemekten daha kolaydır. Af dilemenin dans pisti karşılığı Sorry Around the World'de radyonuzda. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik adışında özrün kabul edilme oranını ritim halinde belirleyen parça Justin Bieber'dan geldi. Kanadalıların resmi sporu özür dilemeyi bir şarkıya dönüştürdüğü zaman doğal olarak dünyada en başarılı şarkılardan birine imza atmış oldu. Bugünün ikinci takvim notu Jennifer Lopez'in 57. yaş günü. 2 yıl önce doğum günü de Birthday adında bir şarkı bile yayınlamıştı. Madem kutlamayı şarkıyla yapıyor, biz onunkini böyle kutlayalım değil mi? Yeşil lazerli klibi 1999'un son gecesinde Millennium Partisi'nde geçen Amerika'da 2 numaraya kadar çıkıp kariyerinin ilk Grammy adaylığını getiren parça. Yeni bin yılı bekleyen şarkı çeyrek asır sonra hala geceleri başlatıyor. İyi ki doğdun Jennifer Lopez. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de senin parçanla. Waiting for Tonight.

Funky Town diye bir şehir yok. Olsaydı zaten başkenti kesinlikle Minneapolis olurdu. Steven Greenberg'in tek kişilik stüdyo projesi Cynthia Johnson vokalleriyle 28 ülkede bir numaraya çıkan dönemin rekorlarını kıran parça. Haritada olmayan bir şehirden 28 ülkenin bir numarasına bilet kesildi. Funky Town radyonuzaydı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ları. Around the World'de ben Arkın'la. Hafta sonunun resmi başlangıcı itibariyle radyonuzda. Akşamın başında adı kapağa yazılmayan adamla tanışmışsınız. Şimdi ise kapanışa doğru sahnenin tamamı ona ait. Justin Timberlake 2006'da Timbaland'le seksiliği geri getirdiğini iddia etti. Hatta ilan etti. Solo kariyerinin ilk Amerika bir numarası. 7 hafta zirvede kaldı. Bir de üzerine Grammy kazandı. Kredisiz nakaratlardan 7 haftalık saltanata. Sabır listeleri hala terbiye etmeye devam ediyor. Metro FM'de Justin Timberlake ve I'm Bringing

0: selamlar.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
0: Metro FM.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
4: Around the world.
2: Devam ediyoruz.

kapanışa kadar geldik. Pop tarihinin en tatlı iki itirafından birincisi. İlki habersiz alınan bir melodi. Çalındı bile diyemeyeceğim ama eski bir melodinin Kaoma tarafından yeniden yorumlanmış hali. 1989 yılında Fransa'da 12 hafta zirvede oturan, 11 ülkede bir numaraya çıkan, hala duyduğunuz zaman hatırladığınız bir dünya hiti. Aslında Bolivyalı Los Kiarcas'ın Llorando Se Fue baladının izinsiz bir uygulaması. Bolivyalılar davayı kazandı. Hakları kredilere yazıldı. Melodi hala çalınabiliyor ama sahibi değişmeden. Lambada Kaoma tarafından yapılmış bir şarkı olarak dünyaya tanıtıldı. Sadece parasını Bolivyalı Los Kiarcas kazanıyor. Diğeri ise yanlış duyulmuş sözlerin ya da sözlerin İngilizce bilinmeden tekrar edilmiş hali. Yani Las Ketchup'ın kahramanı Diego İngilizce bilmediği için Rapper's Delight'ın açılışında duyduğu sözleri duyduğu gibi söylüyor. Aserehe, ha, dehe, dehebetu diye devam eden aslında fonetik bir kaza. Üç kız kardeşin lakabı domates olan flamenko gitaristi babalarına selamla. Ketchup adını alan grupları. İşte o kazayı. 20 aşkın ülkede bir numara oturan parça 7 milyondan fazla sattı. Biri melodiyi habersiz aldı, öteki sözleri duyduğunu tekrar ettiği haliyle yanlış olarak söyledi. İkisi de dünyayı dolaştı. Ben bu şarkıyı ilk duyduğumda Ibiza'da cumartesi gecelerini işlettiğim El Divino'nun açılışına yetişmeye çalışırken taksideydim ve şarkıyı kaydedebileceğim bir yer bile yokken sadece melodiyi mırıldana mırıldana bir yerlerde duymayı bekledim. İşte yani bu şarkıyı Türkiye'de ilk kez benden duydunuz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda size eşlik etmek büyük keyif. Hafta sonu sizindir. İyi eğlenin. Pazartesi saat 5'te yine aynı rotayla her ne şekilde eve dönüyorsanız Metro FM'de birlikte eve dönüş yolculuğu yapacağız. Las Ketchup ve ASRH radyonuzda.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Eren Duba.
2: Reklamlar. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faizi değiştirmedi, %37'de sabit tuttu. Merkez Bankası, öncü veriler enflasyonda geçici yükselişe işaret ediyor. Enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girdi, vurgusu yaptı. ABD-İran gerilimiyle Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerine çıktı. En düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkarılmasıyla ilgili yasa teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Metro FM. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için.

Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Danimarka kulübü Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Italiano, siyah beyazlı takımın başındaki ilk resmi maçın ardından rövanş zor olacak dedi. Amirli kadın voleybol takımı Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Çin ev sahibi olduğu organizasyonun yarı finalinde ABD'yi 3-2 yenerek Türkiye ile eşleşti. Yarı final karşılaşması cumartesi günü oynanacak. Mısır'da düzenlenen Uluslararası Dalış Dünya Kupası'nda sporcumuz Fatma Uruk kadınlarda şampiyon oldu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
7: Metro FM, limitsiz
8: git müzik, git müzik.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
11: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında
2: ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.

0: Pivot.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik. Metro
3: FM. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, hiç müzik.

0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Rade Gucci da Prada, that Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci da Prada.